Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Hafta sonu klasikleri. Borusan Klasik'te hafta sonu klasiklerini dinlediniz.
1: Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Bursa Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

Public Health Children's Orchestra. Merdiviz Büfe.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok eski bir dostum var.
1: Harika.
0: Besteci, orkestra şefi Kemal Güneç. Hoş geldin Kemal.
1: Hoş bulduk. Tekrar beraber olmak benim için çok mutluluk. Bir de emekli olduktan sonra gelmek
0: daha mutluluk. Evet, gerçekten öyle. Çok yeni, yakında emekli oldu sevgili Kemal Güneç. Hayırlı olsun diye başlayalım.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Önemli değil mi? Yıllarca çalışmak Ankara Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası. Evet, yıllardır orada orkestra şefi. Pek çok konserler yönetmek, provalar, festivaller, yurt dışı seyahatleri.
1: Çok yoğun tabii, çok.
0: Oradan başlayalım istersen. Nasıl girdin konservatuvar eğitiminden sonra?
1: Sonra,
0: tabii ki.
1: Evet.
0: 1988 yılında.
1: 88 yılında Oboa ve Kompozisyon bölümünden mezun oldum. Oboa hocam rahmetli Şakir Yolaç.
0: Evet.
1: Kompozisyon hocam yine rahmetli anıyorum. Sabahattin Kalender.
0: Evet.
1: İkisine buradan çok teşekkür ederim. Oboa tabii İrfan Hoca ile başladı. Bunu da söylemem gerekiyor.
0: Evet.
1: Ellerinden öperim.
0: Değerli isimler hepsi.
1: O dönem öyleydi sanki.
0: Evet.
1: Neşe Hanım, yani bir baktığınız zaman o döneme, tabii şu anda fazla bilmiyorum ama gerçekten Cumhuriyet'in ikinci kuşak hocalarıyla beraber, besteciler,
0: evet,
1: hocayla beraber çalışmak bizim için çok önemli ve çok gurur verici bir şey ve çok şey öğrendik onlardan.
0: Sizin sınıfınız da çok özeldi sanıyorum, değil mi? O kadar çok insan
1: dönem
0: şu anda,
1: evet,
0: o dönem.
1: Dönem. Biz hep sınıf demiyoruz da çünkü o dönem bir aşağı bir yukarısı hep olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, hep bilinen isimler şu anda, müzik dünyasında olan isimler.
1: Tabii, şimdi biz hocalarımızın yerine geçmiş oluyoruz tabii o zamanki şeye bakarsak. Tabii işte Naci var, Cem Dizdir, Turgay abi, Turgay Erdener abi.
0: Turgay Erdener.
1: Sonra.
0: Asistan sanıyorum, yeni
1: tabii,
0: mezun
1: başladım,
0: muydu?
1: Tabii başladım, mezundu tabii. Turgay abi
0: hala
1: bestecilik
0: bölümü.
1: Hep bestecilere gidip çalınıp her şeyi gösterirdik, sorardık Turgay abi. O da hiç gocunmadan hep yardımcı olurdu bize ve yol gösterirdi.
0: Çağatay var tabii,
1: Çağatay
0: Akyol.
1: Tabii. Yani şu anda o kadar çok insan
0: evet,
1: var ki yani atlamamak için atlamayayım diye saymıyorum o yüzden.
0: Evet evet, biz böyle hemen aklımıza ilk gelenleri söyleyelim. Hepsine selamlarımızı gönderelim.
1: Tabii ki.
0: Hemen belediye kent orkestrasına mı oldu giriş?
1: Güzel soru. Şimdi ben okul döneminde tiyatronun mezuniyetlerinde ben oyun müzikleri yapıyordum. Öyle giderken Sabahattin hocamla konuşurken hocam dedim ben hani okulda ve hocalık veyahut da herhangi bir şey yapmak istiyorum ama beste yapmak istiyorum. O zaman oğlum dedi sana şey dedi. Oyun müziği bestele dedi. Tamam hocam dedim. Böylece ben oyun müziğine başlamış oldum. Derken giderken böyle artık şey o zaman yine rahmetlinin Bozkurt Kuruç genel müdürdü ve hocamızdı.
0: Devlet tiyatrolarında. Evet.
1: Onu konuşurken falan. Ben tabii yaptığım eserler ilgiyi görmeye başladı. Yaptığım işler değerlendirmeye başlayınca Bozkurt Kuruç dedi ki gel seni Devlet Tiyatrosu'nun genel müzik direktörü yapalım mezunlukta.
0: Ne güzel.
1: Heyecanlandım. Hocama da gittim anlattım. Hocam da tabii konuda Bozkurt Kuruç'la konuşmuş. Tam böyle işler olacaktı. Kuvvet Savaşı başladı ve Bozkurt Hoca'yı görevden aldılar. Benim o anda her şey durdu.
0: Evet.
1: O anda da tek açılan yerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın imtihanı vardı.
0: Evet.
1: Mezun olmuştum. Ben de oraya girdim de takip ediyordum ki şey, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası. Çok güzel işler yapıyor. Caz konserleri hem ben sevdiğim tarz şeyler vardı. Oraya girdim ve orada 36 yıl bitti. 20 yıldır şefliğini yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi emekli oldum orada.
0: Evet, evet, tekrar hayırlı olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben emekli olan sanatçıların daha çok çalıştığını biliyorum.
1: Kendimize zaman ayırıyoruz.
0: Evet,
1: o yüzden
0: evet. Hele çünkü bir besteci en çok üreteceğin zamanlar olacak diye düşünüyorum bundan
1: kesinlikle.
0: Sonra.
1: Zaten emekli olduktan sonra şurada kaç oldu? Şubat'ta olmuştu.
0: Çok iyi, çok
1: yeni
0: yakın.
1: Ve bir sürü iş yaptım.
0: Evet,
1: o an,
0: evet.
1: Bayağı ürettim. Başka konserlere gittim, yönettim. Belki de şeyden olabilir bu. Orada sadece orkestranın yapacağı provalar, yapılacak konserler, projeler düşündüğüm için kendimize pek fırsat ayıramadık. Ama emekli olduktan sonra hep şey dedim. Emekli olduktan sonra yapacağım şeyler içerisinde kendime zaman ayıracağım ve kafamda oluşturacağım işleri, besteleri yapmak diye öyle kendime söz vermiştim ve başladım.
0: Evet, başladın biliyorum. Gerçekten takip ediyorum. Pek çok beste var. Hepsini konuşacağız ama ben aslında sizin dönemden söz edince ilk müzik aramızla o şekilde verelim istiyorum. Değerli piyanist
1: ay
0: Yeşim
1: canım.
0: Gökalp,
1: Gökalp.
0: gerçekten Çok erken yitirdik onu.
1: Maalesef.
0: Geçen yıl 1 Aralık 2025'miş baktım. Aa, o tarihte yitirmişiz.
1: 5-6
0: çok çok çok yakın. Onun için bir prelüt bestelemişsin. Hangi yıl bilemiyorum ama
1: o
0: yakında.
1: Sen de yakınlarda bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama 2021. 2021
0: 2021.
1: yılında.
0: Evet.
1: Yeşim'le okuldan çok dostluğumuz çok güzeldi yani. Ben işte mesela ilk denemelerimi Yeşim'e çaldırdım. Piyano eserlerim gitti. Yani o işte çalardı. İşte burası şey pozisyonu uygun değil. Hani derken yine karşılaştık dedi. Konuşuyor ben de Türk beste. Yeşim bu arada Türk bestecileri için çok uğraşıyor. Yani bütün
0: Kayıtlar
1: kayıtlarını
0: yaptı.
1: yaptı
0: Evet.
1: ve gerçekten çok önemli. Bu yani bizim besteciler, Türk besteciler için önemli bir şeyler yaptı. Allah rahmet eylesin. Konuşurken Kemal dedi senin bestelerini çalmak isterim dedi. Ne yapalım? O zaman ben dedim senin için bir tane prelüt yazayım dedim. Tamam dedi. Yazdım gönderdim. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum tabii.
0: Evet,
1: Onu da
0: evet.
1: kayda aldı ve Çağdaş Türk
0: Evet.
1: Bestecileri şeyinde albüm içerisinde yer alıyor eserim.
0: Evet, ilk müzik aramızı onunla verelim. Kemal Günüç'ün Prelüdünü dinliyoruz.
1: Yeşim için prelit.
0: Evet, Yeşim için
1: Ki tabii
0: Prelüt
1: Yeşim
0: adı da.
1: ya
0: Evet,
1: tabii
0: Yeşim için Prelüt
1: prelit.
0: adında da var.
1: Evet.
0: Evet, Yeşim Gökalp seslendiriyor.

0: Kemal Günüç'ün Yeşim için Prelüt adlı eserini dinledik. Yeşim Gökalp seslendirdi. Sevgili Yeşim'i de saygıyla anarak Kemal'le sohbetimize devam ediyoruz. Biraz yakınlarda, çok yakında değil mi? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile seslendirilen bir eserim var. Ona geçmek istiyorum.
1: Geçelim, evet.
0: Çok güzel bir eser. Ben dinlediğim için söylüyorum. Videolarını izledim birkaç tanesini. Öncesinde de sevgili Çağatay Akyol'un bir konserinde Bilgin Canaz'la seyirciler arasındaydık. Onunla konuştuk. İşte biz Eskişehir'e gideceğiz, Kemal'in bir eserini seslendireceğiz falan diye. Çok heyecanlıydı. Nasıl bir proje bu Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda?
1: Evet, şöyle bir şey. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü 10 günde yazmak zorunda kaldım
0: O kadar
1: mesela.
0: kısa
1: Kısa
0: sürede.
1: zamanda.
0: Evet.
1: Çünkü ben daha önce sezon programı yapılırken ben 6 Mayıs'ta başka bir program yönetecektim. Orkestra şefi olarak katılacaktım. Sonra şey dediler, o gelecek solistle anlaşamamışlar. İptal ettiler, başka program koydular. Tamam dedi, o program iptal olunca dediler ne yapacağız? O zaman dur ben bir şey yazayım bari Yunus Emre dedim. Yazabilir misiniz? Deneyeceğim dedim. Bilmiyorum dedim. Onu hemen tabii Çağatay'ı aradım ve Bilgin aradım dedim ki 6 Mayıs nasıl sizin için uygun mudur? Hayırdır dedi. Dedim ki ben bir konçerto yazmaya başlıyorum. Dur dedi ne zaman çalışacağız nasıl olacak? Dedim siz ben size güveniyorum. Siz bana güveniyorsunuz. Tamam dedim. Ondan sonra oturdum. Ben tabii Yunus Emre'yi biraz araştırdım.
0: Şiirlerini
1: Nasıl?
0: Herhalde.
1: Şiirlerini.
0: Evet tabii.
1: Ondan sonra onu çünkü oradan yola çıkarak yaptım. Hemen yazdım hemen Çağatay ile Bilgin'e gönderdim. Onlar da çalışırken. Neyse ki alnımızın akıyla çok güzel bir, güzel yani kendim için seveceğim ama güzel bir eser çıktı. Seyirciyi de kattım. Daha önce Göbektepe'de kullanmıştım seyirci. Seyirci ekranda Yunus Emre'nin şiiri her bölüm başında o bölümü anlatan şiirleri okudular ve şey eserin içerisine girdiler.
0: Okuyorlar ve seslendiriyorlardı sanıyorum şiirleri.
1: Yüksek sesle okuyorlar.
0: Evet, çok önemli o.
1: Ve ama şöyle bir şey oluyor mesela ilk başta dağınık başlayan bir şey sonradan hep beraber birliğe doğru gitti. Yani Yunus Emre'nin felsefesinde benlikten birliğe doğru gidiş vardır ya.
0: Evet.
1: Onu orada yakaladık ve bunu hissettim ben seyirciler. Bir de tabii şey enteresan kendi eserini yönetmek bir şefin
0: çok önemli.
1: Çok
0: Çok önemli. Gerçekten öyle. Ben daha önceki sanıyorum ilk konçertoydu değil mi? 2020'deki
1: Göbekli Tepe.
0: ilk nefes bir dokunuş.
1: Dokunuş.
0: Göbekli Tepe seslendirdik burada konuştuk da.
1: Evet.
0: Onun Rusya'da, St. Petersburg'da
1: Evet.
0: seslendirildiğini biliyorum. Sanıyorum gidememiştin değil mi?
1: Gidememiştim.
0: Evet.
1: Emekli değildim. O
0: evet
1: yüzden
0: ya her zaman üzülmüşümdür. Besteci orada olmalı hatta yönetmeli.
1: Yönetme kısmı tartışabiliriz evet. Ama ben daha çok yönetmekten ziyade karşıdan dinlemek benim daha çok
0: evet. Nasıl o duyguyu hani hissettiklerini verebiliyorlar mı acaba diye değil mi? Orada olmak, salonda olmak çok önemli.
1: Olmak çok önemli. Tabii söyleyeceğimiz şeyler vardır. Hani şurası belki böyle olur diye. Ama
0: evet.
1: Artık
0: neyse bundan sonra
1: İnşallah.
0: Diyelim orada hem bulunmak hem yönetmek oldu değil mi?
1: Evet.
0: Eserin adını da verelim. Bir Ben Vardır,
1: Aşkın
0: Yolu. Anlatıyor yani değil mi? Şiirlerden alınmış
1: Alınmış
0: bir.
1: Tabii her bölüm başında Yunus Emre'ye seçtiğimiz şiirler var. O bölümü anlatan yani bir tasavvufi yolculuk.
0: Evet.
1: Daha doğrusu işte arayıştan sonsuzluğa giden bir yolculuğu hep beraber seyirciyle beraber biz de yapmış olduk.
0: Aslında kısa bir eser değil, değil mi?
1: 40 dakika,
0: 40 dakika.
1: Dakika.
0: Uzun bir eser.
1: Evet.
0: İzleyici neler söyledi? Sonradan onlarla konuştunuz mu bilmiyorum konser
1: Birkaç
0: sonrası.
1: Birkaç kişiyle geldiler, konuştuk. Çünkü bir arada mesafe vardı seyircilerle buluşmamız için. Çok etkilendiklerini ve şeyi söylediler. Bunu okudukları zaman şiiri anladıkları, hissettikleri anda ve müzikle beraber o yolculuğun içerisine ve aşamaları beraber yaşadıklarını söylediler. Ve ben çok tabii
0: mutlu olduğunu
1: doldum
0: tabii
1: tabii.
0: yani başardım
1: Yani
0: diyerek herhalde.
1: demek ki ulaşabildim. Yani
0: Evet,
1: o şeyi başarabildik diye
0: evet.
1: Çok
0: Evet,
1: mutlu oldum.
0: O duyguyu vermek önemli. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra eserden sanıyorum bir bölüm seçmiş sevgili Kemal.
1: Evet. Yani doğrusu şöyle her bölümler
0: Kısa
1: kısa
0: kısa.
1: kısa bölüm yani
0: Evet,
1: seçtim.
0: hepsini çalamayacağız tabii. Bir bölümünü dinleyelim. Kemal Günüç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Solistler sevgili Çağatay Akyol, arp sanatçımız ve Bilgin Canaz,
1: Evet.
0: Neyzen Bilgin Canaz'ı dinliyoruz. Kemal Günüş'le sohbetimize sonra devam edeceğiz.

0: Kemal Günüç yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan Kemal Günüç'ün eserini dinledik. Bir Ben Vardır, Aşkın Yolu. Solistler Çağatay Akyol ve Bilgin Canaz'dı. Kemal Günüç'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi çok yakınlarda benim de izlediğim bir dans film müziği ödüllerin var.
1: Ödüller,
0: konuya geçelim istiyorum. Film müziği gençlerimizin de çok ilgilendiği bir alan. Sizin döneminizde var mıydı bestecilik, film müziği, besteciliği o dönemde?
1: Yoktu. Bunlar hep biz mezun olduktan sonra maalesef oluştu.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Elektronik müzik de yoktu. Çünkü stüdyomuz yoktu. Ben Fransa'ya işte ödül aldığımda en iyi besteci. Sadece duyduklarımızla, dinlediklerimizle yaptığımız şeylerle. Ama şu anda elektronik stüdyoları var. Film müzikleri yapmak için stüdyolar var. Bayağı ama şey dediğim gibi film müziği bayağı şu anda ön safhada giden bir meslek veyahut da bestecilik diyebiliriz.
0: Evet, ben şimdi bakıyorum özgeçmişine. Elektronik müzik dünyası denince Fransa'da 1991 yılında katıldığım bir festival yarışma var değil mi?
1: Seçilmiş en iyi 15 besteci.
0: Evet,
1: tabii gönderdik
0: arasından.
1: eserlerimizi.
0: Evet, oradan başlıyorsun aslında. Bu alana nasıl geçildi? Yani bu film nasıl çıktı? Amerika piyasalarında diyeyim yani
1: doğru.
0: o önemli bir şey çünkü.
1: Şöyle tabii kişinin ilgisiyle olan bir şey bu. Ben çünkü rock müzik de dinlerim, caz müzik de dinlerim, türküyü de severim. Anadolu'nun topraklarını kullanmayı da çok sevdiğim için bu film müziği baktığım zaman gerçekten şöyle bir şey de var tabii. Klasik müzik bestesi yaptığımız zaman belli bir yerde kalıyorsunuz. Eseriniz kaç yılda bir kere çalınacak veya hangi şef alıp eseri çalacak gibi kaygılar içerisinde olduğunuz için ama bir film müziği yaptığınız zaman, bu kalıcı olduğu zaman ve başarılı olduğu zaman dünyanın her tarafında gösterdiği zaman o film müziğimiz zaten insanlar tarafından beğenilir ya da takdir edilir. Derken oraya doğru yöneldim ya. İşte ilk şeylerle TRT'de başladık o zamanlar.
0: Evet.
1: Şeylerde işte belgesellerle derken böyle gelişti. Tabii yaptıkça da isminiz duyuruluyor bir şekilde, tanınıyorsunuz. Bu tanıma beraber birçok şey, projeler size geliyor.
0: Biraz bu projeden söz edelim mi? Bu çünkü bir proje sanıyorum.
1: Tabii proje.
0: Dans filmi nasıl oldu? Yani bu müzikte neler duyacağız biz?
1: Ha, şöyle bir şey anlatayım. Bu bir Nazlıhan var. İngiltere'de yaşıyor. Tiyatro
0: Müzikleri.
1: Bölümünden tiyatrocu bir arkadaşımız. Bunlar daha önce böyle hazırlanan bir müzikte bir şeyler denemişler ve şey olmamışlar. Dedi Kemal dedi böyle bir proje var dedi. Müziklerini yapmak ister misin? Ya yapar mısın? Ben tabii seve seve dedim ve öyle başladı. Ve bu dört tane aynı ayrı bir karelerde dört tane ayrı dans eden gruplar var. Ve o grupların yaptığı yapılan daha önceki müziklerin farklı şey yaparaktan ben yeniden
0: Yeniden şekillendirmek
1: tabii,
0: gibi değil
1: yeniden
0: mi? Adı
1: şekillendirmek.
0: öyle zaten. Reshaping Landscapes.
1: Evet.
0: Bu pek çok ödül aldı.
1: Evet, almaya da devam ediyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Söz edelim. Gerçekten önemli bu. Palm Beach'te almış önce.
1: Evet, evet.
0: Sonra San Francisco var.
1: En iyi dans film müziği ödülü aldı. Sonra New York Film Sinografi en iyi müzik dans filmi. Ve bir de tabii Cannes'da
0: aday olması
1: aday
0: çok
1: oldu.
0: önemli.
1: Bekliyoruz inşallah oradan da bir güzel haber gelirse.
0: Evet. Ben
1: Şöyle.
0: Aslında sevgili Kemal'i emekli olduğunu gördükten sonra burada ağırlamak istemiştim ama bu film müziği de gerçekten çok güzeldi. Bu ödüller çok önemliydi. Şimdi burada konuşuyoruz. Şimdi sanıyorum bir başka film müziği değil, başka proje daha var. Yine Çağatay var işin içinde.
1: Onsuz olmuyor.
0: Onsuz olmuyor.
1: Evet.
0: O da önemli 8 Ağustos'ta.
1: 8 Ağustos'ta Amerika'da,
0: Portland'da
1: bir uluslararası
0: dünya
1: bir tabii olacak. Uluslararası bir festivalin açılış konseri.
0: Çağatay flüt Nicole Esposito ile olacaklar.
1: Beraber olacaklar.
0: Bu nasıl bir eser? Bunu da konuşalım.
1: Söyleyeyim. Nicole ve Çağatay daha önce benim eserim Amerika'da CD'ye kaydetmişlerdi.
0: Evet.
1: Sonra Nicole'la konuşurken dedik ya böyle bir festival açılışı olacak. Bir Türk eseri koymak istiyoruz. Yazar mısın dediler. Tabii heyecanlandım yani uluslararası bir festivalin açılış şeyinde. Neyse yazdım. Ne yazsam ben bu toprakları çok sevdiğim için bu topraklardan çok faydalanıyorum. Bana çok ilham veriyor. Çok şey var çünkü değiştikçe başka şeyler. Ben de Anadolu efsaneleri yazmayı karar verdim.
0: Çok efsanemiz bunu... var. Neler var içinde?
1: Söyleyeyim bu kısmı. Sadece 4 tane şey aldım, bölüm aldım buradan. Çünkü zamanlar kısıtlı olduğu için. Marias ve Apollo bu dünyada ilk defa müzik yarışmasının yapıldığı şeydir, yarışmadır.
0: Bölge.
1: Bölge, Afyon civarısı Friklerin olduğu, Midas'ın kulakları geçen.
0: Evet, evet.
1: Burada işte ve eser öyle başlıyor. Şef Midas, Marias ve şey Apollo,
0: Apollo evet.
1: Gelip flüt ve arp yarışmasıyla başlıyor eser. Çok ilginç değişik bir şey olacak.
0: Efsanelerimiz de var, hem var. Arp hem flüt zaten.
1: Tabii tabii, oradan başlattım. Böylece dünyanın ilk yarışmasını ilk defa orada seslendirecekler ve böylece işte geçmişten bu zamana kadar olan şeyde orada yeniden başlatmış olacağım.
0: Öyle başlıyor, nasıl devam ediyor?
1: Sonrasında Niobe'nin efsanesi var. Hı-hı. Sonra Şahmeran bildiğimiz.
0: Evet, evet.
1: Sonrasında Kibele, işte ana tanrıça, bereketli Anadolu'yu anlatan bir eserle bitecek.
0: Evet, harika. Yolunuz açık olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bu üçüncü konçerto dedik. Konçerto. Evet, ilki Göbekli Tepe'ydi.
1: Yunus Emre.
0: Yunus Emre'yi biraz önce dinledik.
1: Anadolu efsaneleri.
0: Anadolu efsaneleriyle devam ediyor. Gelecek sanıyorum arkası da.
1: İnşallah var şu an birkaç şey var. Sipariş teklifler var. İnşallah onları değerlendireceğim. Kendim için yazacağım eserler de var.
0: Neler bekledim. Düşünüyorsun kim bilir. Yani çok proje var eminim.
1: Var. Onlar işte emekli olduktan sonra hep onu sakladım daha öncesinde konuştuğum zaman şeylerinde. Emekte yapacağım şeyler diye ve projeler kendim için yapacağım daha doğrusu.
0: Evet.
1: Yıllarca şöyle hep bestecilere al şu parayı şu besteyi yap, al şunu şöyle bir müzik yap dedi ama şimdi artık kendim için yapacağım artık.
0: Harika.
1: O da güzel bir şey diye düşünüyorum.
0: Evet, son olarak biraz önce söz ettik bu dans filmi, hı-hı, müziklerinden seçtiğin bölümleri dinleyelim. Bundan sonraki bestelerini de burada kayıtlarını seslendirmek isteriz. Her zaman
1: seve
0: bekliyorum.
1: Seve. İnşallah şu şey olursa Anadolu efsaneleri.
0: Evet, evet, belki birlikte gelirsiniz.
1: Çağatay'la,
0: Nicole'la
1: gelirsin.
0: Nicole'la, evet, gayet güzel olur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar sizinle beraber olmak benim için çok mutluluktu. Teşekkürler destekleriniz için.
0: Her
1: sanatçılara. Ben teşekkür ederim
0: her
1: size.
0: Her zaman. Biz çok uzun yıllardır tanışıyoruz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Sanıyorum
1: 90,
0: ilk...
1: 89.
0: O yıllarda ilk belki bestelerinden biri de
1: evet.
0: Ben Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda
1: büyük
0: biz de
1: evet.
0: Katılmıştık. Bir takım şeylere, gazeteyle ilgili okumalar.
1: Okumalar, seyirciye, evet. O zaman seyirciye takmışım ben herhalde.
0: Evet, de baştan
1: kullanıyorum,
0: aslında.
1: Evet.
0: Şimdi pek çok bestede kullanılıyor bu seyircinin katılması. İlk katılanlardan biriyim ben de.
1: Ne güzel.
0: İzleyicinin katılması. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Ülkemizin önde gelen bas seslerinden devlet sanatçısı Attila Manizade, Türkiye dışında birçok ülkede solist olarak sahneye çıkmış, konserler vermiş, canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini toplamıştır. Bu Fo'dan dramatik rollere uzanan çok yönlü bir repertuarı başarıyla yorumlayan, dünyanın en önemli sahnelerinde sergilediği sahne performanslarıyla ülkemizi opera alanında üst düzeyde temsil eden Bas Attila Manizade'yi Ay'ın Yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. 2026'da Borusan Klasik'te 4. yılımı kutlarken size klasik müziğin en güzel örneklerini dinletmek ve her programda farklı yazarlardan, kitaplardan, akımlardan söz etmek istiyorum. Bugün konumuz edebiyatta ve müzikte simgecilik akımı. Simgecilik edebiyatla şairlerin ortak manifestosuyla başladı ve ardından diğer sanatlara, müziğe yayıldı ve çağın önemli etkenlerinden birine dönüştü. Simgecilik, süsleme, gizleme, farklı imgelere başvurma ve çağrışım yaratma gibi çeşitli araçlar kullanır. Akım olarak 1870'lerde ortaya çıkıp 1890'larda zirveye ulaşan, sanat ve edebiyatta oldukça etkileyici bir dönemdi. 19. yüzyılın sonlarında sanayi devriminin ardından batıda inançların, metafizik düşüncelerin ve dinin etkisinin azaldığı bir dönemde insanlar yüzlerini bilime dönmüşlerdi. Ancak sonraki nesil bu katı bilimsel bakış açısına tepki olarak daha spiritüel, psikolojik ve insanın derinliklerini anlamaya çalışan yapıtlar ortaya koymaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren bu barışçıl döneme La Belle Époque, güzel dönem denildi. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri, farklı dallardan sanatçıların bir araya gelip kafelerde, salonlarda buluşmalarıydı. Böylece Paris ve diğer büyük şehirlerde yaşayan besteciler, şairler ve ressamlar birbirlerinden etkilenecek ortamı buluyorlardı. Kültürel bir zenginlik dönemiydi La Belle Époque. Tam da o yıllarda 1870'lerde Gabriel Fauré ilk oda müziği eseri üzerine çalışmaya başladı. Opus 13 La Majör Keman Sonatı başlığıyla yayınlanan yapıtı simgecilik akımının da öncülerinden biri sayıldı. Saint-Saëns o günlerde yazdığı bir makalede Fransa ve Almanya'da son yıllarda bestelenmiş en iyi eser diyordu. Sevgili dinleyiciler, simgecilik akımının özünü duyuran bu eseri dinliyoruz şimdi.

Gabriel Fauré'nin Opus 13 La Majör Keman Sonatı'na kemanda Pelin Halkacı Akın, piyanoda Iris Şentürker seslendirdi. Simgeci şair ve besteciler bilinçaltı kavramını sanat yapıtlarında kullanarak iki farklı katmanda gerçeklik yaşandığına dikkat çekmek istiyorlardı. Biri görünen, yaşanan gerçekler ve olgular, diğeri ise iç dünyayı oluşturan alt katman. Bu akımın özelliği öznenin iç dünyasını temel almasıydı. Bireyin duygusal yaşamı, nesnel gerçeklik ya da basit anlamda yaşanmışlık yerine geride kalan izler ve sembollerdi. Jules Massenet bu yıllarda operalarıyla öne çıkmaya başlamıştı. Thais operasında kadın kahramanın ruhsal değişimini müzikle anlatıyordu. Thais operasını içinde yer alan solo kemanın seslendirdiği Meditasyon Religieuse başlıklı bölüm hemen çok ilgi görmüş ve konser salonlarında ayrı bir eser olarak çalınmaya başlamıştı. Anatole France'ın romanından uyarlanan libretto, Hristiyanlığın ilk yıllarında Mısır'da yaşayan güzel ve havai Thais'in eğlenceyle geçen günlerinin ardından gerçek inancı buluşunu anlatır. Yaklaşık 5 dakikalık bu bölüm insan ruhundaki değişimi simgeler.

Jules Massenet'in Thais operasından Meditasyon'u kemancı Pelin Halkacı Akın ve piyanist Iris Şentürker seslendirdi. Simgeciliğin bir özelliği besteci, şair ve ressamların sık sık buluşmalarıydı. Birbirlerinin sanatından beslenme fırsatı buluyorlardı. Mallarmé'nin evinde her salı akşamı buluşup tartışarak Akın'ın manifestosunu yarattılar. Bu yüzden Claude Debussy, edebiyat kadar o günlerde zirve yapan izlenimcilik akımından da etkilendi. Bestelerini yaparken renklerin müzikte nasıl ifade bulacağı konusunu araştırıyordu. Dostlarıyla yazışmalarında bu konunun Debussy için nedenle önemli olduğunu görüyoruz. Resimdeki tek ton çalışması gibi aynı şeyin değişik bileşenleriyle beste yapmak istiyordu. Claude Debussy'nin 1917 yılında tamamladığı keman ve piyano için sonat onun son yapıtı oldu. Son bölümü yazarken çok zorlanmıştı. Ortaya iki çalgının tüm olanaklarını ustaca kullanacağı bir eser çıkardı. Üç bölümden oluşan sonatı dinliyoruz şimdi.

Claude Debussy'nin keman ve piyano için sonatını Pelin Halkacı Akın ve İris Şentürker'in yorumundan dinledik. Simgecilik akımına yer verdiğimiz programımızda son olarak Gabriel Fauré'nin çok etkileyici küçük bir ninesini dinliyoruz.

Gabriel Fauré'nin Opus 16 keman ve piyano için ber sözünü kemanda Pelin Halkacı Akın ve piyanoda İris Şentürker'in yorumundan dinlediniz. Simgecilik akımına yer verdiğimiz bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.
1: Borusan Klasik.
2: Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan
1: Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo. Klasik Durak. Müzik Müzesi. İtalyan şarkıcı, besteci, müzik yapımcısı Andrea Bocelli, 22 Eylül 1958'de Toskana'da doğmuştur. 12 yaşında futbol oynarken geçirdiği bir kaza yüzünden iki gözü de kör olan sanatçı, güzel ve doğal sesiyle henüz çocukken çevredekilerin dikkatini çekmiştir. Geleneksel İtalyan müziğinin duygu dolu hikayeler anlatmasından etkilenen Bocelli, ailesinin isteği üzerine Pisa Üniversitesi'nde hukuk okumuş, kısa bir süre için resmi memur statüsünde avukatlık da yapmıştır. Bu süreç boyunca müziğe olan ilgisi hiç azalmayan Bocelli, bir yandan müzik eğitimini de sürdürmüş, idollerinden tenor Franco Corelli'den ders almıştır. Bocelli'nin yıldızı 1992 yılında İtalyan rock yıldızı Zucchero'nun Luciano Pavarotti'ye Miserere'de eşlik etmesi için Bocelli'yi aramasıyla başlamış, Zucchero parçayı mükemmel şekilde seslendiren Bocelli'ye övgüler yağdırarak "Senin ruhun tam bu iş için" demiştir. Conte Partiro, Veda Etme Zamanı adlı parçayla uluslararası şöhrete kavuşan Bocelli, parçayı Sarah Brightman'la İngilizce olarak düet yapmış, şarkının Time to Say Goodbye isimli İngilizce versiyonu Kuzey Amerika ve Almanya'da haftalarca liste başı olmuştur. Bundan sonra hemen her albümü milyonlar satan sanatçının duygusal ve popüler parçalardan oluşan Romanza albümü dünyanın bütün listelerini alt üst etmiş, Secret Arias albümünün kırdığı satış rekoru Bocelli'nin adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırmıştır. Borusan Klasik.
2: Borusan Klasik. Borusan Klasik.
1: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfe çıkıyoruz. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve lead ustası Schubert'in Andey Mont adlı çok sevilen leadine kulak verelim.

Franz Schubert'in Undine Mont, Aya adlı Lied'inin düzenlemesini kemancı Peter Thomas, oğlu piyanist Fred Thomas'ın Do adını verdikleri albümlerinden dinledik. Kraliyet Müzik Akademisi'nde eğitim gören piyanist, çok yönlü enstrümantist, besteci, yapımcı ve aranjör olan Fred Thomas'ı doğaçlama gelenekleri, erken dönem müziği, klasik müzik ve caz arasında akıcı bir şekilde geçiş yaptığı çalışmalarından tanıyoruz. Johann Sebastian Bach'ın eserlerine getirdiği ufuk açıcı yorumlarıyla ünlü olan sanatçı 2015 yılında babası Peter'ın 70. yaşını kutlamak için Do albümünü onunla birlikte yayınlamış. İki ünlü müzikçi albümde yer alan eserleri sadece yan yana getirmekte kalmamış, kendi müzikal yaşantılarıyla albümde yer alan besteciler arasında bağlantılar da kurmuş.

Mendelssohn'un bir numaralı re minör piyanolu triosunun Andante con moto tranquillo bölümünü Thomas Doe ve onlara katılan cellist Eduardo Vassallo'dan dinledik. Felix Mendelssohn'un re minör üçlüsü kalbimde nostaljik bir yere sahip, bir şekilde kanımın ve dokularımın bir parçası gibi diyor Fred Thomas. Küçükken babamın kemanından yükselen melodiler eşliğinde sayısız sabah nazikçe uyandırıldım ve bu melodiler yarı uykulu zihnimi yıllarca işgal etti. Anılarımda hala güçlü ama uykulu bir iz bırakmış durumda. Babam çocukluğundan beri Schumann'ın şarkılarını da çok severek dinlemiş ve bu şarkılardan çok etkilendiğini her zaman bana söyler.

Schumann'ın In Der Frame'de, Evden Uzakta adlı şarkısını Peter ve Fred Thomas'ın yorumundan dinledik. Schubert ve Beethoven, babam Peter'ın 70 yılı aşkın meslek hayatında temel beslenme kaynakları olmuştur. Emekli olduktan sonra orkestralarda çalmayı özlediği şeyin ne olduğunu ona sorduğumda hemen hiçbir şey diye yanıtladı. Ardından mahcup bir şekilde Mahler hariç diye ekledi. Ich bin der Welt abhanden gekommen, dünyadan koptum şarkısı hakkında ne söyleyeceğimden emin değilim dedi. Çok büyük ve çok derin bir müzikal anlayışı var. Babamın dediği gibi Mahler çok büyük ve derindi ve anıtsal eserlerle ilgileniyordu. Eğer dinleyicilerinizi sıkıyorsanız daha hızlı değil daha yavaş gidin diye bir tavsiyesi vardır Mahler'in. Bu tavsiyeyi Duo albümünü yaparken biz de uyguladık.

Mahler'in en güzel ve dokunaklı şarkılarından Ich bin der Welt abhanden gekommen, Dünyadan Koptum adlı şarkısını Peter Thomas ve Fred Thomas'tan dinledik. İki çalgının birlikte şarkı söylemesinin ne anlama geldiğinin bir özeti gibi olan Doğu albümünün en sevdiğim eseri en sonda yer alıyor diyor Fred Thomas. Bu da Bach'ın eseri. Birçok insan için Bach'ın müziği evreni ifade eder ama önemli olan albümde yer alan tüm bestecilerin aynı şeyi hissetmiş gibi görünmesi. Mendelssohn, Bach dünyanın en büyük müziği. Schumann, Bach'ı incelemek hepimizin aptal olduğuna delalet ediyor. Schubert ise Bach her şeyi eksiksiz yaptı. Mahler, Bach'ta müziğin hayati hücreleri dünyanın Tanrı'da olduğu gibi birleşmiştir demiş. Hepsi Bach'a hayran. Peki bu bestecileri birbirine bağlayan ortak nokta nedir? Bizim açımızdan nesilden nesile aktarılan müzik sevgisinin sürekliliği, müziğin ruhu kelimelerden daha iyi binlerce şeyle doldurduğuna Mendelssohn inanıyordu ve sanırım buna babam da inanıyor.

Peter Thomas, oğlu Fred Thomas'la birlikte kaydettiği Dua albümünden Bach'ın Nun Lob Mein Seel den Herrn, Ey Ruhum Rabbe Övgüler Sun adlı koralini seslendirdi.

Anaur Brahem'in After Last Sky albümünden Remembering Hind adlı parçayı dinledik. Gazze Savaşı'nın genç bir kurbanı için yaz müziği olan parçayı cellist Anya Lechner, piyanist Django Bates eşliğinde seslendirdi. Tunuslu ut ustası besteci Brahem, Gazze Savaşı'nın devam eden dehşetine tanık olurken, Mahmut Derviş'in Son Gökyüzünden Sonra Kuşlar Nereye Uçmalı diye soran dizesinden etkilenmiş ve After the Last Sky adlı bu dokunaklı albümünü çıkarmış. Sanatçının 60. doğum günü için yayınladığı albümde farklı kültürlerden ilham alan zarif oda müziği parçaları yer alıyor. Albümde Tunuslu ut ustasına ayrılmaz müzik partnerleri basçı Dave Holland ve piyanist Django Bates eşlik ediyor. Alman cellist Anya Lechner ise Anavar'ın grup müziğine ilk kez dahil ettiği bir cellist olma özelliğini taşıyor. Anya Lechner, Brahem'in bestelerine uzun zamandır aşina ve bunları kendi resitallerinde de seslendiriyor.

Ud ustası Brahim'in ud, cello, piyano ve kontrbas için etkileyici parçalardan oluşan After the Last Sky albümünden cellist Anya Lechner'le birlikte In the Shade of Your Eyes adlı parçasını seslendirdi. Albümün özellikle 2023'te Gazze'de yaşananlar sırasında şekillendiğini söyleyen Brahim, After the Last Sky albümü hiçbir mesaj içermiyor çünkü buna ihtiyacı yok. Müziğimi protesto değil, duygulara alan açmak olarak tarif ediyorum. Filistinli şair Mahmut Derviş'in ünlü şiirinden aldığım bir dizeye dayanan After the Last Sky albümü ve bu albümle aynı adı taşıyan bir parçada besteledim. Şimdi bu parçayı, After the Last Sky adlı parçayı Anaur Brehem, Anya Lechner, Django Bates ve Dave Holland'dan dinleyelim.

Ud ustası Anouar Brahim'in After the Last Sky albümünden son olarak albümle aynı adı taşıyan parçayı Anouar Brahim, Anya Lechner, Django Bass ve Dave Holland'ın yorumundan dinledik. Hank Van Twillert, bariton saksafonunu damarlara işleyen ve ruha dokunan bir şekilde çalan çok yönlü bir saksafoncu. Amsterdam'daki Swening Konservatuarı'nda Ed Bogart'la eğitim görmüş, üstün başarıyla solist diplomasını almış. 1979'da ünlü Amsterdam saksafon dörtlüsünü kuran ve bu dörtlüyle birçok başarılı albüme imza atan Twillert, 2001 yılında Johann Sebastian Bach'ın ünlü cello suitlerini bariton saksafonuyla kaydedince müzik kariyerini hızlandırmış ve ünü hızla yayılmaya başlamış.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillert, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı cello süitinden birinci bölüm prelüdü kendi düzenlemesinden seslendirdi. Saksafoncu Twillert, Grammy ödüllü Portekizli şarkıcı Carlos do Carmo ile birlikte 2002 yılında Portekiz Fado müziği içeren Saudades adlı bir CD kaydetti. Saudades, Hollandaca'da özlem gibi bir anlama geliyor diyor ünlü saksafoncu ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Benim için bu albüm Portekiz'i keşfetmemin bir sonucu. Zengin kültürü ve sonsuz olanaklarıyla güçlü ve yoğun insan ilişkilerine sahip ve her şeyden önemlisi özel bir duyguya sahip bir ülke. Fado. Fado ise açıklanması imkansız güzel bir duygu.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillerton, Fado Saudades adlı albümünden Fado do Campo Grande ve Saudades adlı fadoları dinledik. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor. Bugün programımıza ilham veren Schubert'in Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andreas Hefliger'in yorumundan dinliyoruz.

Schubert'in Andiamont Aya adlı liedini bariton Matthias Gorne, piyanist Andres Hefliger'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik.
0: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borsan Klasik'te her cuma sabah 10 ve pazar öğleden sonra 15'te yayında olan bir Müzik Masası programıyla daha sizlerleyim. Yaz mevsiminin tatlı tatil huzuru ağır basmaya başladı yavaştan. Karneler, kepler, özgürlük nidaları eşliğinde fırlatıldı bu hafta. Öncelikle bütün öğrencilerimizi eğitimin her türlü zor şartına rağmen yılın sonuna gelebildikleri için kutluyorum. Harika bir yaz tatili ve yepyeni başarılar ve heyecanlar diliyorum. Evet, Müzik Masası'nın sıkı takipçileri bilirler. Ara ara klasik batı müziği ekseninden kayıp farklı müzik konseptlerine bir kafayı uzattığım oluyor. Norveç'e uzanıp Edvard Grieg ve Tord Gustavsen Trio'yu aynı programda çaldığım, Ruhi Su'nun Şişli Meydanı'nda Üç Kız ve Alexander Mosolov'un fabrika seslerini betimlediği Iron Factory eserini yine bir 1 Mayıs teması altında bir araya getirmişliğim vardır. Bazen sohbet, bazen bir anma, bazen de bol düşündürmeli programlar hazırlıyorum sizler için. Bu hafta da yine bir değişiklik yaptım. Tamamen doğaçlama bir albüm dinleyeceğiz. Çağdaş piyano sanatının en özgün isimlerinden Keith Jarrett'ın bir konser kaydını ayırdım bu haftanın programına. Caz tarihinde pek çok büyük piyanist vardır ancak çok azı kendi başına bir müzik dili oluşturabilmiştir. Keith Jarrett bu ayrıcalıklı sanatçılardan biridir sevgili dinleyicilerimiz. Onun müziğini yalnızca caz başlığı altında değerlendirmek eksik kalır. Çünkü piyanistin sanatında Avrupa klasik müzik geleneği ile Afro-Amerikan doğaçlama kültürü aynı yerde buluşur. Bach'ın kontrpuan anlayışı, Mozart'ın biçim duygusu, romantik dönemin armonik zenginliği, gospel ve blues'un ritmik özgürlüğü onun müziğinde birbirinden ayrılmaz unsurlar haline geliyor. 1945 yılında Pensilvanya'da dünyaya gelen Keith Jarrett 3 yaşında piyano çalmaya başlıyor. 7 yaşında ilk resitalini verdiğinde repertuarında Bach, Mozart, Beethoven ve Mendelssohn'da bulunuyordu. Tabii bu sağlam klasik altyapıyla doğaçlamaları bu yüzden örneklerinden ayrılıyor. 1960'lı yıllarda Art Blakey, Charles Lloyd ve ardından Miles Davis ile çalışıyor. Özellikle Miles Davis'in elektrikli döneminde yer alması, yani elektronik enstrümanlarla çaldıkları dönemde yer alması, caz tarihinin önemli kırılmalarından biridir. Ancak Keith Jarrett elektronik ses dünyasının içinde uzun süre kalamıyor. Kendi sanatsal yönelimiyle akustik piyanonun o sonsuz ifade olanaklarını araştırmaya daha yakın hissediyor ve o dünyada yoğunlaşıyor. 1973 yılında yayımlanan Bremen ve Lozan solo konserleri, ardından 1975 tarihli Köln konseri, solo piyano konseri anlayışını kökten değiştiriyor sevgili dinleyicilerimiz. O güne kadar doğaçlama çoğunlukla kısa süreli fikirlerin, küçük fikirlerin geliştirilmesi olarak görülürken, Keith Jarrett tek başına sahnede 40-50 hatta 60 dakikalık büyük müzikal yapılar kurulabileceğini gösteriyor. Tabii bu eserler ne bütünüyle caz ne de klasik müziğin biçim anlayışına bağlı, kendine özgü yeni bir anlatım dili yaratıyor piyanist. Bugün dinleyeceğimiz Paris konseri ise bu uzun yolculuğun olgunluk dönemine ait. 17 Ekim 1988'de Paris'in Salle Pleyel salonunda gerçekleştirilen konser, sanatçının gençlik dönemindeki dışa vurumcu enerjisinden çok düşünsel derinliğini yansıtıyor. Burada her ses, her susuş, her armonik geçiş büyük bir dikkatle şekilleniyor. Keith Jarrett'ın dünyasında sessizlik bile müziğin bir parçasıdır sevgili dinleyicilerimiz. Konserin ilk eseri şimdi dinleyeceğimiz yaklaşık 38 dakikalık bir eser. Klasik anlamda bir beste bile değil. Sayfalar dolusu notayla önceden yazılmış bir müzik dinlemeyeceksiniz. Aynı zamanda alıştığımız anlamda bir caz doğaçlamasıyla da karşı karşıya değiliz. Keith Jarrett'ın sanatını benzersiz kılan nokta tam da burada başlıyor. Sahneye çıktığında çoğu zaman ne çalacağını kendisi de bilmiyor tabii. Ama elbette bu rastlantıya bırakılmış bir müzik de değil. Aksine yıllar boyunca biriktirdiği olağanüstü müzikal belleğin, armoni bilgisinin, klasik müzik eğitiminin ve caz geleneğinin o an içinde yeniden örgütlenmesi. Dolayısıyla onun doğaçlamaları hazırlıksız değil, sadece önceden tasarlanmamış müzikler. Bu ayrım çok önemli çünkü Keith Jarrett doğaçlamayı bir gösteri alanı olarak değil, bestelemenin canlı hali olarak görüyor. Albüm kapağında ilk parçanın adı Ekim 1988 gibi görünse de aslında bu bir beste adı değil, konserin yapıldığı tarih. Keith Jarrett uzun solo doğaçlamalarını çoğu zaman konser tarihi veya konserin gerçekleştiği şehirle adlandırmayı tercih ediyor. Böylece dinleyiciye şimdi duyacağınız eser yalnızca o geceye aittir mesajını veriyor. Bu yaklaşımın arkasında tabii şu düşünce var. Doğaçlama tekrar edilmez, yalnızca belgelenebilir. Evet, şimdi 17 Ekim 1988 akşamında Paris'te kaydedilen bu uzun soluklu doğaçlamayı dinleyeceğiz. Keith Jarrett'ın deyişiyle müzik bazen onu aramayı bıraktığınız anda gelir. Evet, belki bugün o müziğin peşinden birlikte gidebiliriz sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyelim.

17 Ekim 1988 tarihli Paris konserinde aynı adla yaptığı doğaçlamayı Keith Jarrett'tan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bu uzun doğaçlamanın ardından konseri iki kısa eserle tamamlıyor piyanist. Bu tercih sanatçının yalnızca doğaçlamacı kimliğini değil, Amerikan müzik geleneğiyle kurduğu güçlü bağı da ortaya koyuyor. Önce dinleyeceğimiz The Wind, Russ Freeman ile Jerry Gladstone'un bir bestesi. Jarrett bu eseri caz standardı geleneğinin en yılın örneklerinden biri olarak ele alıyor. Melodiye son derece saygılı yaklaşırken armonik ayrıntılar ve dokunuşların inceliğiyle esere kendine özgü bir anlatım kazandırıyor. Burada dikkat çeken unsur teknik gösteriden çok seslerin taşıdığı ifade gücü. Biraz gün batımında elde bazı cam sıvı taşıyıcılarla dinlenebilecek bir havası var bu doğaçlamanın. Dedim ya piyanistin derinlikli iç dünyasına da bir bakıyoruz burada. Konserin son eseri ise blues. Blues, Keith Jarrett'ın müzik yaşamı boyunca her zaman temel referanslarından biri olmuştur. Onun yorumunda blues yalnızca belirli bir armonik kılıp değil, doğaçlamanın en doğal ifade biçimlerinden biri. Bu kısa kapanışta ritmik esneklik, gospel etkileri ve caz geleneğinin içten anlatımı belirgin biçimde hissediliyor. Paris konseri ilk bakışta yalnızca bir solo piyano kaydı gibi görünse de dikkatle dinlendiğinde farklı müzik geleneklerinin ortak bir dilde buluştuğu geniş bir anlatım alanı sunuyor. Jarrett'ın sanatındaki en önemli özelliklerden biri de bu, yazılı olan ile o anda doğan müzik arasında doğal bir denge kurabilmek. Evet, şimdi Keith Jarrett'tan önce The Wind, ardından Blues dinleyelim.

0: 1945 yılı doğumlu Amerikalı piyanist, besteci ve doğaçlama ustası Keith Jarrett'ın Sal Playel'de verdiği Paris konserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Tarih 17 Ekim 1988 idi. Caz piyanisti Keith Jarrett'ın dinlediğimiz müziği yeniden çalınabilir ancak yeniden yaratılması mümkün değildir. Çünkü doğaçlama notaya değil zamana yazılır. Keyif aldığınızı umuyorum. Vakit bulursanız piyanistin Köln konserinde dinlemenizi tavsiye ederim. İçinde kendinizden bir parça bulacağınız motifler var. Evet, bir müzik masası programını daha bitirdik. Çok değerli dinleyicilerimiz, ben Serla Balkarlı. Hepinize heyecanların bitmediği, merakların günden güne arttığı, öğrenme aşkının hiç bitmediği günler diliyorum. Bursan Klasik olarak bizler sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Sizler de müzikle kalın, hoşça kalın.
1: Müzik masası.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğuduyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcos Squeira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesi ile Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickers'ın da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun-Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Eryılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben cellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir besteci ve tek bir yorumcuya odaklandığımız bir programla sizlerleyim. 1873-1943 yılları arasında yaşamış olan 20. yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden, ayrıca Rus romantizminin son büyük bestecisi unvanını taşıyan Sergei Rahmaninov'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Piyanist olmasından da ötürü ağırlıklı olarak piyano için eserler yazmış olan bestecinin kuşkusuz en bilinen ve sevilen eserlerinden olan piyano konçertolarını günümüzün en büyük piyanistlerinden efsanevi sanatçı ve bence Rahmaninov eserleri üzerinde de en iyi yoruma sahip olan Nikolay Luganski'den dinleyeceğiz. Bir an evvel kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak sanatçının kısa bir solo kaydıyla başlamak istiyorum. Rahmaninov'un yine çok sevilen eserlerinden biri olan

Bu harika eserin ardından konçertolara geçebiliriz. Besteci bir numaralı konçertosunu 17-18 yaşları arasında tamamladığından ötürü eser daha çok gençlik dönemlerine ait canlılık ve coşku unsurlarını içermektedir. Eser 1917'de besteci tarafından revize edilmiştir. Dinleyeceğimiz kayıtta da bu versiyonu duyacaksınız. Şimdi Sergei Rachmaninoff'un bir numaralı piyano konçertosunun birinci bölümünü Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin kuşkusuz herkes tarafından en çok sevilen ve bilinen 2 numaralı konçertosu var. İlk eserleriyle ilgili aldığı yorumlardan dolayı zorlu bir süreç geçiren Rahmaninov, 1900'de 3 ay boyunca terapi görmüş, sonrasında besteciliğe geri dönerek bu eseri bestelemiştir. Doktoru Nikolay Dahl'a ithaf ettiği ve premierini kendi yaptığı bu konçertonun birinci bölümünü yine Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada klasik piyano repertuarının teknik açıdan en zor konçertolarından biri olma unvanına sahip olan 3 numaralı konçerto var. Öyle ki bestecinin eseri ithaf ettiği piyanist Joseph Hoffmann, eserin kendisi için olmadığını öne sürerek hiçbir zaman halka açık bir performans sergilememiştir. Eserin 1910'daki orkestralı premierinde büyük besteci Gustav Mahler şef podyumunda yer almıştır. Şimdi Rachmaninoff'un 3 numaralı piyano konçertosunun birinci bölümünü Maestro Ivan Spiller yönetimindeki State Academy Sinfoni Orkestra eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. 4 numaralı konçerto Ruslar tarafından sıklıkla icra edilse de genel anlamda bestecinin en az bilinen ve programlarda en az yer alan konçertosudur. Rahmaninov eseri 3 kez revize etmiştir. Şimdi 1941 yılında yayınlanan son versiyonunu Maestro Ivan Spiller yönetimindeki State Academy Symphony Orchestra eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok eski bir dostum var.
1: Harika.
0: Besteci, orkestra şefi Kemal Güneç. Hoş geldin
1: Kemal. Hoş bulduk. Tekrar beraber olmak benim için çok mutluluk. Bir de emekli olduktan sonra gelmek
0: evet,
1: daha mutluluk.
0: Gerçekten öyle. Çok yeni, yakında emekli oldu sevgili Kemal Güneç. Hayırlı olsun diye başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Önemli değil mi? Yıllarca çalışmak Ankara Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası. Evet. Yıllardır orada orkestra şefi. Pek çok konserler yönetmek, provalar, festivaller, yurt dışı seyahatleri.
1: Çok iyi oldu tabii.
0: Oradan başlayalım istersen. Nasıl girdin konservatuvar eğitiminden sonra?
1: Sonra
0: tabii ki.
1: Evet.
0: 1988 yılında.
1: 88 yılında oba ve kompozisyon bölümünden mezun oldum. Oba hocam rahmetli Şakir Yolaç.
0: Evet.
1: Kompozisyon
0: evet.
1: Hocam yine rahmetli anıyorum. Sabahattin Kalender.
0: Evet.
1: İkisine buradan çok teşekkür ederim. Oba'ya tabii İrfan Hoca ile başladım. Bunu da söylemem gerekiyor.
0: Evet.
1: Ellerinden öperim.
0: Değerli isimler hepsi.
1: Ya o dönem öyleydi sanki.
0: Evet.
1: Eşe Hanım yani bir baktığınız zaman o döneme tabii şu anda fazla bilmiyorum ama gerçekten Cumhuriyet'in ikinci kuşak hocalarıyla beraber, besteciler, hocayla beraber çalışmak bizim için çok önemli ve çok gurur verici bir şey ve çok şey öğrendik onlardan.
0: Sizin sınıfınız da çok özeldi sanıyorum değil mi? O kadar çok insan
1: dönem
0: şu anda,
1: evet,
0: o dönem.
1: Dönem. Biz hep sınıf demiyoruz da çünkü o dönem, bir aşağı bir yukarısı hep olduğu
0: evet
1: için.

0: Evet, hep bilinen isimler şu anda. Müzik dünyasında olan
1: Tabii
0: isimler.
1: şimdi biz hocalarımızın yerine geçmiş oluyoruz. Tabii o zamanki şeye bakarsak tabii işte Naci var, Cem
0: Naci
1: Dizdir,
0: Özgür, evet.
1: Turgay Erdener abi
0: Turgay
1: diyor.
0: Erdener.
1: Sonra
0: Asistan sanıyorum, yeni
1: tabii
0: mezun
1: başladı
0: muydu?
1: mezundu tabii. Turgay abi hayran,
0: Bestecilik
1: bestecilik.
0: bölümü.
1: Hep bestelere gidip çalıp her şeyi gösterirdik. Sorardık Turgay abi. O da hiç gocunmadan hep yardımcı olurdu bize. Ve yol gösterirdi. Yani
0: Çağatay var tabii, Çağatay
1: Çağatay
0: Akyol.
1: tabii.
0: Evet.
1: Yani şu anda aklımda o kadar çok insan var
0: Evet,
1: ki yani
0: evet, evet.
1: atlamamak için şey atlamayayım
0: Evet, evet. Biz böyle hemen aklımıza
1: diye
0: ilk
1: saymıyorum o yüzden.
0: gelenleri
1: Gelenleri
0: söyleyelim.
1: söyleyeyim bir
0: Hepsine
1: de.
0: selamlarımızı gönderelim.
1: Tabii ki.
0: Hemen belediye kent
1: Ha.
0: orkestrasına mı oldu giriş?
1: Güzel soru. Şimdi ben okul döneminde şeylerde tiyatronun mezuniyetlerinde ben oyun müzikleri yapıyordum. Öyle giderken Sebahattin hocamla konuşurken hocam dedim ben hani okulda ve hocalık veyahut da herhangi bir şey yapmak istiyorum ama beste yapmak istiyorum. O zaman oğlum dedi sana şey dedi. Oyun müziği bestele dedi. Tamam hocam dedim. Böylece ben oyun müziğine başlamış oldum. Derken giderken böyle artık şey o zaman da yine rahmetli Bozkurt Kuruç genel müdürdü ve hocamızdı şeyde
0: Devlet tiyatroları.
1: devlet
0: Evet.
1: tiyatrolarında. Onu konuşurken falan ben tabii yaptığım eserler ilgi görmeye başladı. Yaptığım işler değerlendirmeye başlayınca Bozkurt Kuruç bana dedi ki gel seni devlet tiyatrolarının genel müzik direktörü yapalım
0: Ne
1: mezunluktan.
0: güzel.
1: O heyecanlandım ve hocama da gittim anlattım. Hocam da tabii konuda Bozkurt Kuruç'la konuşmuş. Tam böyle işler olacaktı. Kuvvet Savaşı başladı ve Bozkurt Hoca'yı görevden aldılar. Benim o anda her şey durdu.
0: Evet.
1: O anda da tek açılan yerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın imtihanı vardı.
0: Evet.
1: Mezun olmuştum. Ben de oraya girdim de takip ediyordum ki şey, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası. Çok güzel işler yapıyor. Caz konserleri hem ben sevdiğim tarz şeyler vardı. Oraya girdim ve orada 36 yıl bitti. 20 yıldır şefliğini yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi emekli oldum oradan.
0: Evet, tekrar hayırlı olsun diyelim.
1: Teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: emekli olan sanatçıların daha çok çalıştığını biliyorum.
1: Kendimize zaman ayırıyoruz.
0: Evet,
1: O
0: evet,
1: yüzden büyük
0: evet.
1: ihtimal
0: Hele bir
1: çünkü.
0: besteci en çok üreteceğin zamanlar olacak diye düşünüyorum bundan sonra.
1: Kesinlikle. Zaten emekli olduktan sonra şurada kaç oldu? Şubat'ta olmuştu.
0: Çok
1: 5
0: yakın,
1: yılda
0: çok
1: yeni
0: yakın.
1: ve bir sürü iş yaptım.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: ürettim. Başka konserlere gittim, yönettim. Belki de şeyden olabilir bu. Orada sadece orkestranın yapacağı provalar, yapılacak konserler, projeler düşündüğüm için kendimize pek fırsat ayıramadık. Ama emekli olduktan sonra hep şey dedim. Emekli olduktan sonra yapacağım şeyler içerisinde kendime zaman ayıracağım ve kafamda oluşturacağım işleri, besteleri yapmak diye öyle kendime söz vermiştim ve başladım.
0: Evet, başladın biliyorum. Gerçekten takip ediyorum. Pek çok beste var. Hepsini konuşacağız ama ben aslında sizin dönemden söz edince ilk müzik aramızda o şekilde verelim istiyorum. Değerli piyanist
1: Ay canım
0: Yeşim Gökalp,
1: Gökhan.
0: gerçekten çok erken yitirdik onu.
1: Maalesef.
0: Geçen yıl 1 Aralık 2025'miş baktım. O
1: Aa,
0: tarihte
1: ya
0: yitirmişiz.
1: 5-6
0: Çok
1: ay olmuş
0: çok
1: bile değil.
0: yakın. Onun için bir prelüt bestelemişsin. Hangi yıl bilemiyorum ama
1: O sen de
0: yakında.
1: yakınlarda bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama 2021. 2021
0: 2021.
1: yılında.
0: Evet.
1: Yeşim'le okuldan çok dostluğumuz çok güzeldi yani. Ben işte mesela ilk denemelerimi Yeşim'e çaldırdım. Piyano eserlerim gitti. Yani o işte çalardı. İşte burası şey pozisyon uygun değil. Ha derken yine karşılaştık dedi. Konuşuyor ben de Türk beste. Yeşim bu arada Türk besteciler için çok uğraşıyor. Yani bütün
0: Kayıtlar
1: kayıtlarını
0: yaptı.
1: yaptı ve
0: Evet.
1: gerçekten çok önemli. Bu yani bizim besteciler Türk besteciler için önemli bir şeyler yaptı. Allah rahmet eylesin. Konuşurken Kemal dedi senin bestelerini çalmak isterim dedi. Ne yapalım? O zaman ben dedim senin için bir tane prelüt yazayım dedim. Tamam dedi. Yazdım gönderdim. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum tabii.
0: Evet,
1: Onu da
0: evet.
1: kayda aldı ve Çağdaş Türk
0: Evet.
1: Bestecileri şeyinde albüm içerisinde yer alıyor eserim.
0: Evet, ilk müzik aramızı onunla verelim. Kemal Günüç'ün Prelüdünü dinliyoruz.
1: Yeşim için prelüt.
0: Evet, Yeşim için
1: Ki tabii
0: Prelüt
1: Yeşim
0: adı da.
1: yer.
0: Evet,
1: Tabii
0: Yeşim için Prelüt
1: prelüt.
0: adında da var.
1: Evet.
0: Evet, Yeşim Gökalp seslendiriyor.

0: Kemal Günüç'ün Yeşim İçin Prelüt adlı eserini dinledik. Yeşim Gökalp seslendirdi. Sevgili Yeşim'i de saygıyla anarak Kemal'le sohbetimize devam ediyoruz. Biraz yakınlarda, çok yakında değil mi? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile seslendirilen bir eserim var. Ona geçmek istiyorum.
1: Geçelim, evet.
0: Çok güzel bir eser. Ben dinlediğim için söylüyorum. Videolarını izledim birkaç tanesini. Öncesinde de sevgili Çağatay Akyol'un bir konserinde Bilgin Canaz'la seyirciler arasındaydık. Onunla konuştuk. İşte biz Eskişehir'e gideceğiz, Kemal'in bir eserini seslendireceğiz falan diye. Çok heyecanlıydı. Nasıl bir proje bu Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda?
1: Evet, şöyle bir şey. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü 10 günde yazmak zorunda kaldım
0: O kadar
1: mesela.
0: kısa
1: Kısa
0: sürede.
1: zamanda.
0: Evet.
1: Çünkü ben daha önce sezon programı yapılırken ben 6 Mayıs'ta başka bir program yönetecektim. Orkestra şefi olarak katılacaktım. Sonra şey dediler, o gelecek solistle anlaşamamışlar. İptal ettiler, başka program koydular. Tamam dedi, o program iptal olunca dediler ne yapacağız? O zaman dur ben bir şey yazayım bari Yunus Emre dedim. Yazabilir misiniz? Deneyeceğim dedim. Bilmiyorum dedim. Onu hemen tabii Çağatay'ı aradım ve Bilgin aradım dedim ki 6 Mayıs nasıl sizin için uygun mudur? Hayırdır dedi. Ben de dedim ki ben bir konçerto yazmaya başlıyorum. Dur dedi ne zaman çalışacağız nasıl olacak? Dedim siz ben size güveniyorum. Siz bana güveniyorsunuz. Tamam dedim. Ondan sonra oturdum ben tabii Yunus Emre'yi biraz araştırdım. Nasıl
0: Şiirlerini herhalde.
1: şiirlerini.
0: Evet, tabii.
1: Ondan sonra onu çünkü oradan yola çıkarak yaptım. Hemen yazdım hemen Çağatay'la Bilgin'e gönderdim. Onlar da çalışırken. Neyse ki alnımızın akıyla çok güzel bir, güzel yani kendim için seveceğim ama güzel bir eser çıktı. Seyirciyi de kattım. Daha önce Göbektepe'de kullanmıştım seyirci. Seyirci ekranda Yunus Emre'nin şiiri her bölüm başında o bölümü anlatan şiirleri okudular ve şey
0: Hem
1: eserin içerisine girdiler.
0: okuyorlar ve seslendiriyorlardı sanıyorum şiirleri.
1: Yüksek sesle okuyorlar.
0: Evet, çok önemli o.
1: Ve ama şöyle bir şey oluyor. Mesela ilk başta dağınık başlayan bir şey sonradan hep beraber birliğe doğru gitti. Yani Yunus Emre'nin felsefesinde benlikten birliğe doğru gidiş vardır ya.
0: Evet.
1: Onu orada yakaladık ve bunu hissettim ben seyirciler. Bir de tabii şey enteresan. Kendi eserini yönetmek
0: Çok
1: bir şefin
0: önemli,
1: çok
0: çok
1: çok.
0: önemli. Gerçekten öyle. Ben daha önceki sanıyorum ilk konçertoydu değil mi? 2020'deki
1: Göbekli Tepe.
0: ilk Nefes Bir Dokunuk.
1: Yokuşunuz.
0: Göbekli Tepe seslendirdik burada konuştuk da
1: Evet.
0: onun Rusya'da, St. Petersburg'da
1: Sempers, evet.
0: seslendirildiğini biliyorum. Sanıyorum gidememiştin değil mi?
1: Gidememiştim.
0: Evet.
1: Emekli değildim. O
0: Evet
1: yüzden
0: ya,
1: gidemedim.
0: her zaman üzülmüşümdür. Besteci orada olmalı, hatta yönetmeli.
1: Yönetme kısmını tartışabiliriz
0: Evet.
1: ama ben daha çok yönetmekten ziyade karşıdan dinlemek benim daha çok
0: Evet.
1: keyif
0: Nasıl
1: veriyor bana.
0: o duyguyu hani hissettiklerini verebiliyorlar mı acaba diye değil mi? Orada olmak, salonda olmak çok
1: Olmak
0: önemli.
1: çok önemli. Tabii söyleyeceğimiz şeyler vardır. Hani şurası belki böyle olur diye. Ama
0: Evet.
1: artık
0: Neyse bundan sonra
1: inşallah.
0: diyelim orada hem bulunmak hem yönetmek oldu değil mi?
1: Evet.
0: Eserin adını da verelim. Bir Ben Vardır,
1: Aşkın
0: Aşkın
1: yolu.
0: Yolu. Anlatıyor yani değil mi? Şiirlerden alınmış
1: Alınmış
0: bir.
1: tabii her bölüm başında Yunus Emre'den seçtiğimiz şiirler var. O bölümü anlatan yani bir tasavvufi yolculuk.
0: Evet.
1: Daha doğrusu işte arayıştan sonsuzluğa giden bir yolculuğu hep beraber seyirciyle beraber biz de yapmış olduk.
0: Aslında kısa bir eser değil, değil mi?
1: 40
0: 40
1: dakika, 40
0: dakika
1: dakika.
0: uzun bir eser.
1: Evet.
0: İzleyici neler söyledi? Sonradan onlarla konuştunuz mu bilmiyorum konser
1: Birkaç kişiyle
0: sonrası.
1: geldiler, konuştuk. Çünkü bir arada mesafe vardı seyircilerle buluşmamız için. Çok etkilendiklerini ve şeyi söylediler. Bunu okudukları zaman şiiri anladıkları hissettikleri anda ve müzikle beraber o yolculuğun içerisine ve aşamaları beraber yaşadıklarını söylediler ve ben çok tabii
0: Mutlu
1: mutlu
0: olduğunu tabii
1: oldum tabii.
0: yani
1: Tabii.
0: başardım diyerek
1: Yani
0: herhalde.
1: demek ki ulaşabildim. Yani
0: Evet, evet.
1: o şeyi başarabildik diye
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: mutlu oldum.
0: O duyguyu vermek önemli. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra eserden sanıyorum bir bölüm seçmiş sevgili Kemal.
1: Evet. Yani doğrusu şöyle her bölümler
0: Kısa
1: kısa
0: kısa.
1: kısa bölüm yani
0: Evet,
1: seçtim.
0: evet. Hepsini çalamayacağız tabii. Bir bölümünü dinleyelim. Kemal Günüç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Solistler sevgili Çağatay
1: Hayır.
0: Akyol, arp sanatçımız ve Bilgin Canaz,
1: Evet.
0: Neyzen Bilgin Canaz'ı dinliyoruz. Kemal Günüş'le sohbetimize sonra devam edeceğiz.

0: Kemal Günüç yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan Kemal Günüç'ün eserini dinledik. Bir Ben Vardır, Aşkın Yolu. Solistler Çağatay Akyol ve Bilgin Canaz'dı. Kemal Günüç'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi çok yakınlarda benim de izlediğim bir dans film müziği ödüllerin var.
1: Ödüller,
0: O
1: evet.
0: konuya geçelim istiyorum. Film müziği gençlerimizin de çok ilgilendiği bir alan. Sizin döneminizde var mıydı bestecilik, film müziği, besteciliği o dönemde?
1: Yoktu. Bunlar hep biz mezun olduktan sonra maalesef
0: Evet,
1: oluştu.
0: evet,
1: Yani
0: evet.
1: elektronik müzik de yoktu. Çünkü stüdyomuz yoktu. Ben Fransa'ya işte ödül aldığımda en iyi besteci. Sadece duyduklarımızla, dinlediklerimizle, yaptığımız şeylerle. Ama şu anda elektronik stüdyoları var. Film müzikleri yapmak için stüdyolar var. Bayağı ama şey dediğim gibi film müziği bayağı şu anda ön safhada giden bir meslek veyahut da bestecilik diyebiliriz.
0: Evet, ben şimdi bakıyorum özgeçmişine. Elektronik müzik dünyası denince Fransa'da 1991 yılında katıldığım bir festival yarışma var değil mi? Yarışma.
1: Seçilmiş en iyi 15 besteci
0: Evet,
1: tabii gönderdik
0: arasında.
1: eserlerimizi.
0: Evet, oradan başlıyorsun aslında. Bu alana nasıl geçildi? Yani bu film nasıl çıktı? Amerika piyasalarında diyeyim
1: Doğru,
0: yani o
1: doğru.
0: önemli bir şey çünkü.
1: Şöyle tabii kişinin ilgisiyle olan bir şey bu. Ben çünkü rock müzik de dinlerim, caz müzik de dinlerim, türküyü de severim. Anadolu'nun topraklarını kullanmayı da çok sevdiğim için bu film müziği baktığım zaman gerçekten şöyle bir şey de var tabii. Klasik müzik bestesi yaptığımız zaman belirli bir yerde kalıyorsunuz ve eseriniz kaç yılda bir kere çalınacak veya hangi şef alıp bu eseri çalacak gibi kaygılar içerisinde olduğunuz için ama bir film müziği yaptığınız zaman, bu kalıcı olduğu zaman ve başarılı olduğu zaman dünyanın her tarafında gösterdiği zaman o film müziğimiz zaten insanlar tarafından beğenilir ya da takdir edilir. Derken oraya doğru yöneldim ya. İşte ilk şeylerle TRT'de başladık o zamanlar.
0: Evet.
1: Şeylerde işte belgesellerle derken böyle gelişti. Tabii yaptıkça da isminiz duyuruluyor bir şekilde, tanınıyorsunuz. Bu tanımla beraber birçok şey, projeler size geliyor.
0: Biraz bu projeden söz edelim mi? Bu çünkü bir proje sanıyorum.
1: Tabii proje.
0: Dans filmi nasıl oldu? Yani bu müzikte neler duyacağız biz?
1: Ha, şöyle bir şey anlatayım. Bu bir Nazlıhan var. İngiltere'de yaşıyor. Tiyatro
0: Müzikleri.
1: bölümünden tiyatrocu bir arkadaşımız. Bunlar daha önce böyle hazırlanan bir müzikle bir şeyler denemişler ve şey olmamışlar. Dedi Kemal dedi böyle bir proje var dedi. Müziklerini yapmak ister misin? Ya yapar mısın? Ben tabii seve seve dedim ve öyle başladı. Ve bu dört tane aynı ayrı bir karelerde dört tane ayrı dans eden gruplar var. Ve o grupların yapılan daha önceki müziklerin farklı şey yaparaktan ben yeniden
0: Yeniden
1: tabii
0: şekillendirmek
1: tabii tabii
0: gibi değil mi?
1: yeniden
0: Adı
1: şekillendirmek.
0: öyle zaten. Reshaping Landscapes.
1: Evet.
0: Bu pek çok ödül aldı.
1: Evet, almaya da devam ediyor.
0: Ediyor,
1: O şey
0: evet,
1: diyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Söz edelim mi? Gerçekten önemli bu. Palm Beach'te almış önce değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Sonra San
1: San
0: Francisco
1: Francisco'da
0: var.
1: en iyi dans film müziği ödülü aldı. Sonra New York Film Sinografi en iyi müzik dans filmi. Ve bir de tabii
0: Cannes da aday olması
1: aday
0: çok
1: oldu.
0: önemli.
1: Bekliyoruz inşallah oradan da bir güzel haber
0: Evet,
1: gelirse.
0: evet. Ben
1: Şey olur.
0: aslında sevgili Kemal'i emekli olduğunu gördükten sonra burada ağırlamak istemiştim ama bu film müziği de gerçekten çok güzeldi. Bu ödüller çok önemliydi. Şimdi burada konuşuyoruz. Şimdi sanıyorum bir başka film
1: Proje
0: müziği
1: daha.
0: değil, bir başka proje daha var.
1: Proje
0: Yine
1: daha.
0: Çağatay var işin içinde, değil mi?
1: Onsuz olmuyor. Onsuz
0: Onsuz
1: olmuyor.
0: olmuyor.
1: Evet.
0: O da önemli 8 Ağustos'ta.
1: 8 Ağustos'ta Amerika'da, Portland'da
0: evet.
1: bir
0: Dünya
1: uluslararası bir
0: premieri.
1: tabii olacak. Uluslararası bir festivalin açılış konseri.
0: Çağatay flüt Nicole Esposito ile
1: Evet.
0: olacaklar, değil
1: Beraber
0: mi?
1: olacaklar.
0: Bu
1: Bana,
0: nasıl bir eser? Bunu da konuşalım.
1: Söyleyeyim. Nicole ve Çağatay daha önce benim bestelerimi Amerika'da
0: Evet,
1: CD'ye
0: seslendirdiler.
1: kaydetmişlerdi.
0: Evet.
1: Sonra Nicole'la konuşurken dedik ya böyle bir festival açılışı olacak. Bir Türk eseri koymak istiyoruz. Yazar mısın dediler. Tabii heyecanlandım yani uluslararası bir festivalin açılış şeyinde. Neyse yazdım. Ne yazsam ben bu toprakları çok sevdiğim için bu topraklardan çok faydalanıyorum. Bana çok ilham veriyor. Çok şey var çünkü değiştikçe başka şeyler. Ben de Anadolu efsaneleri yazmayı karar verdim.
0: Çok efsanemiz bunu... var. Neler var içinde?
1: Söyleyeyim, bu kısmı sadece 4 tane şey aldım, bölüm aldım buradan. Çünkü zamanlar kısıtlı olduğu için. Marias ve Apollo bu dünyada ilk defa müzik yarışmasının yapıldığı şeydir, yarışmadır.
0: Bölge.
1: Bölge, Afyon civarısı Friklerin olduğu, Midas'ın kulakları geçen.
0: Evet, evet.
1: Burada işte ve eser öyle başlıyor. Şef Midas, Marias ve Apollo, gelip flüt ve arp yarışmasıyla başlıyor eser. Çok ilginç, değişik bir şey olacak.
0: Efsanelerimiz de var, hem var. Arp hem flüt zaten.
1: Tabii tabii, oradan başlattım. Böylece dünyanın ilk yarışmasını ilk defa orada seslendirecekler. Ve böylece işte geçmişten bu zamana kadar olan şeyde orada yeniden başlatmış olacağım.
0: Öyle başlıyor, nasıl devam ediyor?
1: Sonrasında Niobe'nin efsanesi var. Hı-hı. Sonra Şahmeran bildiğimiz.
0: Evet, evet.
1: Sonrasında Kibele, işte ana tanrıça, bereketli Anadolu'yu anlatan bir eserle bitecek.
0: Evet, harika. Yolunuz açık olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Bu üçüncü konçerto dedik. Konçerto. Evet, ilki Göbekli Tepe'ydi.
1: Yunus Emre.
0: Yunus Emre'yi biraz önce dinledik.
1: Anadolu efsaneleri.
0: Anadolu efsaneleriyle devam ediyor. Gelecek sanıyorum arkası da.
1: İnşallah var şu an birkaç şey var. Sipariş teklifler var. İnşallah onları değerlendireceğim. Kendim için yazacağım eserler de var.
0: Neler bekledim. Düşünüyorsun kim bilir. Yani çok proje var eminim.
1: Var. Onlar işte emekli olduktan sonra hep onu sakladım daha öncesinde konuştuğum zaman şeylerinde. Emekli yapacağım şeyler diye ve projeler kendim için yapacağım daha doğrusu.
0: Evet.
1: Yıllarca şöyle hep bestecilere al şu parayı şu besteyi yap. Al şunu şöyle bir müzik yap dedi ama şimdi artık kendim için yapacağım artık.
0: Harika.
1: O da güzel bir şey diye düşünüyorum.
0: Evet, son olarak biraz önce söz ettik. Bu dans filmi, hı-hı, müziklerinden seçtiğin bölümleri dinleyelim. Bundan sonraki bestelerini de burada kayıtlarını seslendirmek isteriz. Her zaman
1: seve
0: bekliyorum.
1: Seve. İnşallah şu şey olursa Anadolu efsaneleri.
0: Evet, evet, belki birlikte gelirsiniz.
1: Çağatay'la
0: birlikte. Nikol'le, evet, gayet güzel olur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar sizinle beraber olmak benim için çok mutluluktu. Teşekkürler destekleriniz için.
0: Her
1: besteciler
0: zaman,
1: ve sanatçılara verdiğiniz için ben teşekkür ederim
0: her
1: size.
0: Her zaman. Biz çok uzun yıllardır tanışıyoruz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Sanıyorum
1: 89.
0: O yıllarda ilk belki bestelerinden biri de
1: evet.
0: Ben Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda
1: Büyük Stüdyo,
0: biz de
1: evet.
0: Katılmıştık. Bir takım şeylere, gazeteyle ilgili okumalar.
1: Okumalar, seyirciye, evet. O zaman seyirciye takmışım ben herhalde.
0: Evet, de baştan
1: kullanıyorum,
0: aslında.
1: Evet.
0: Şimdi pek çok bestede kullanılıyor bu seyircinin katılması. İlk katılanlardan biriyim ben de.
1: Ne güzel.
0: İzleyicinin katılması. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

0: gitmek için hep atar mı şimdiden gerçeğe?
1: Tamam, tamam.
0: Kötülük mü görmeliydin? Siz de hep iyi yüzüne karşı.
1: Aman ne doğrusu!
0: Hayır mı?
1: Yok, buna sebeplik yok.
0: Tabii, ona böyle davranmalı için elbette bir sebep olmak gerekir.
1: Doğru, müneccim gibi konuşuyorsun.
0: Alaya devam edersen sorumsuz.
1: Aman kızmayın, etmeyin, hakkınız var. Dur bekar, getir ki kılıcımı ve kalkanı bastonumu da gideceğim.
0: Gitti, nasıl değilim, şunları yıkayım, gidişmeyeyim biraz.
1: Ne karışıyorsun sen işlerine benim?
0: Doğrusunuz ama, eylem oldum, ne olacak gidip de, haydi, soyunu mu?
1: Ne oluyorsun, bana karışmaya sen.
0: Bırak şunu, kal burada, ağzımı dur, kilitli kapılar dışarıya çıkamazsın.
1: Küstahlığın son kertesi bu son.
0: Haydi, haydi.
1: Sen inan, birlikte kalmadı sabrım artık.